0: resimleri beyaz beze çiğrek sürmez. Çek çayın bu resimleri can prenderme giyrek sürmezim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdü.

baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgüdür.